0: Şurası bir gerçek ki İslam alemi olarak son yıllarda farklı cephelerde pek çok krizle aynı anda mücadele ediyoruz. Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki İsrail mezalimi ateşkese rağmen hala devam ediyor. Siyonist katliam şebekesi pervasızca yürüttüğü işgal ve istila politikasını Lübnan'ın güneyinden Beyrut'un içlerine doğru günden güne genişletiyor. İran merkezli savaş, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin durma noktasına gelmesiyle birlikte yalnızca Körfez'deki kardeş ülkelerimizi değil, tüm dünyayı ölümsüz etkiliyor. Coğrafyamızdaki güven ve istikrar iklimi savaş, kriz, kardeş kavgası ve belirsizliklerin tesiriyle maalesef giderek daha da fazla tahrip ediliyor. Özellikle ekonomi ve finans alanında küresel bir kırılmanın meydana geldiği, gelişmişlik düzeyinden bağımsız olarak sarsıntıların neredeyse her ülkede hissedildiği günleri yaşıyoruz. Dünya beşten büyüktür tespitimiz yalnızca kural ve değerlerin yok sayıldığı uluslararası konjonktürü değil. Aynı zamanda eşitsizlik ve sömürüye dayalı ekonomik ticari ilişkileri de kapsamaktadır. Daha adil bir dünya mümkün derken de aynı şekilde insanlık ailesi olarak çaresiz olmadığımızı gerek ekonomide gerek uluslararası ilişkilerde tek bir sisteme mahkum olmadığımızı ifade ediyoruz.
1: The U.S. economy posted a third straight month of strong job gains in May, giving the Federal Reserve more room to keep interest rates unchanged amid rising inflation. The Labor Department's closely watched non-farm payrolls report, released Friday, showed the economy added 172,000 jobs last month, well above economists' estimates. March and April were also revised higher, with the economy adding 93,000 more jobs in those months than previously estimated. And the unemployment rate remained at 4.3% for a third straight month. The data comes as new Federal Reserve Chair Kevin Warsh is about to oversee his first policy meeting later this month. While Warsh stepped into the role amid expectations he would guide the Fed towards lower rates, pressure may now be building in the opposite direction, as a solid jobs market will likely prompt the Fed to focus more on rising inflation. As a result, investors after the report's release boosted bets the Fed will raise rates before the end of the year. Still, economists said the bar remains high for monetary policy tightening and that fiscal stimulus, in the form of tax and tariff refunds, has cushioned the impact of the surge in oil prices due to the Iran war. Corporate profits have also increased since the second quarter of 2025, allowing businesses to refrain from large-scale layoffs. Economists, however, warned of risks to the labor market if the war in Iran persists. Wall Street's nine-week winning streak came to an abrupt halt on Friday, with the Dow dropping about 1.3%, the S&P 500 sliding more than 2.6%, and the tech-heavy Nasdaq tumbling nearly 4.2%, its largest one-day percentage loss in more than a year. Selling was concentrated among chip stocks and other technology favorites that have surged in recent weeks as the Nasdaq and S&P 500 rose repeatedly to fresh highs. The Philadelphia Semiconductor Index erased more than $1 trillion in stock market value on Friday, suffering its largest one-day percentage plunge since March of 2020.

Şurası bir gerçek ki İslam alemi olarak son yıllarda farklı cephelerde pek çok krizle aynı anda mücadele ediyoruz. Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki İsrail mezalimi ateşkese rağmen hala devam ediyor. Siyonist katliam şebekesi pervasızca yürüttüğü işgal ve istila politikasını Lübnan'ın güneyinden Beyrut'un içlerine doğru günden güne genişletiyor.

Şurası bir gerçek ki İslam alemi olarak son yıllarda farklı cephelerde pek çok krizle aynı anda mücadele ediyoruz. Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki İsrail mezalimi ateşkese rağmen hala devam ediyor. Siyonist katliam şebekesi pervasızca yürüttüğü işgal ve istila politikasını Lübnan'ın güneyinden Beyrut'un içlerine doğru günden güne genişletiyor. İran merkezli savaş, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin durma noktasına gelmesiyle birlikte yalnızca Körfez'deki kardeş ülkelerimizi değil, tüm dünyayı ölümsüz etkiliyor. Coğrafyamızdaki güven ve istikrar iklimi savaş, kriz, kardeş kavgası ve belirsizliklerin tesiriyle maalesef giderek daha da fazla tahrip ediliyor. Özellikle ekonomi ve finans alanında küresel bir kırılmanın meydana geldiği, gelişmişlik düzeyinden bağımsız olarak sarsıntıların neredeyse her ülkede hissedildiği günleri yaşıyoruz. Dünya beşten büyüktür tespitimiz yalnızca kural ve değerlerin yok sayıldığı uluslararası konjonktürü değil. Aynı zamanda eşitsizlik ve

0: Şurası bir gerçek ki İslam alemi olarak son yıllarda farklı cephelerde pek çok krizle aynı anda mücadele ediyoruz. Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki İsrail mezalimi ateşkese rağmen hala devam ediyor. Siyonist katliam şebekesi pervasızca yürüttüğü işgal ve istila politikasını Lübnan'ın güneyinden Beyrut'un içlerine doğru günden güne genişletiyor. İran merkezli savaş, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin durma noktasına gelmesiyle birlikte yalnızca Körfez'deki kardeş ülkelerimizi değil, tüm dünyayı ölümsüz etkiliyor. Coğrafyamızdaki güven ve istikrar iklimi savaş, kriz, kardeş kavgası ve belirsizliklerin tesiriyle maalesef giderek daha da fazla tahrip ediliyor. Özellikle ekonomi ve finans alanında küresel bir kırılmanın meydana geldiği, gelişmişlik düzeyinden bağımsız olarak sarsıntıların neredeyse her ülkede hissedildiği günleri yaşıyoruz. Dünya beşten büyüktür tespitimiz yalnızca kural ve değerlerin yok sayıldığı uluslararası konjonktürü değil. Aynı zamanda eşitsizlik ve sömürüye dayalı ekonomik ticari ilişkileri de kapsamaktadır. Daha adil bir dünya mümkün derken de aynı şekilde insanlık ailesi olarak çaresiz olmadığımızı gerek ekonomide gerek uluslararası ilişkilerde tek bir sisteme mahkum olmadığımızı ifade ediyoruz.
1: The U.S. economy posted a third straight month of strong job gains in May, giving the Federal Reserve more room to keep interest rates unchanged amid rising inflation. The Labor Department's closely watched non-farm payrolls report, released Friday, showed the economy added 172,000 jobs last month, well above economists' estimates. March and April were also revised higher, with the economy adding 93,000 more jobs in those months than previously estimated. And the unemployment rate remained at 4.3%

0: Turkish President Recep Tayyip Erdogan said that Turkey is strengthening its global standing through economic growth, rising exports and advances in the defense industries despite ongoing regional instability.
1: Türkiye terör, vesayet ve istikrarsızlık gibi kronik sorunlarını çözdükçe küresel ölçekte marka değerini de artırmaktadır. Gerek ekonomik, gerek ticari, gerekse diplomatik olarak etrafımızı saran toz bulutu dağıldığında bunun en büyük kazananı Türkiye olacaktır. 2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Savunma ve havacılık ihracatımız son 23 yılda %40'tan fazla artarak 2025 yılında 10 milyar doları aşmıştır. Savunma ve havacılık ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %29 artışla 3 milyar 863 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye olarak büyümemizi 23 çeyrektir kesintisiz sürdürüyoruz.
0: Wall Street's nine-week winning streak ended with a thud on Friday as Red Hat technology stocks suffered their largest daily decline since April 2025 after a hot May jobs reports fueled fears of a hawkish policy pivot from the U.S. Federal Reserve.
2: Wall Street's nine-week winning streak came to an abrupt halt on Friday, with the Dow dropping about 1.3%, the S&P 500 sliding more than 2.6%, and the tech-heavy Nasdaq tumbling nearly 4.2%, its largest one-day percentage loss in more than a year. Selling was concentrated among chip stocks and other technology favorites that have surged in recent weeks as the Nasdaq and S&P 500 rose repeatedly to fresh highs. The Philadelphia Semiconductor Index erased more than $1 trillion in

kronik sorunlarını çözdükçe küresel ölçekte marka değerini de artırmaktadır. Gerek ekonomik, gerek ticari, gerekse diplomatik olarak etrafımızı saran toz bulutu dağıldığında bunun en büyük kazananı Türkiye olacaktır. 2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Savunma ve havacılık ihracatımız son 23 yılda %40'tan fazla artarak 2025 yılında 10 milyar doları aşmıştır. Savunma ve havacılık ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %29 artışla 3 milyar 863 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye olarak büyümemizi 23 çeyrektir kesintisiz sürdürüyoruz.

0: Türkiye terör, vesayet ve istikrarsızlık gibi kronik sorunlarını çözdükçe küresel ölçekte marka değerini de artırmaktadır. Gerek ekonomik, gerek ticari, gerekse diplomatik olarak etrafımızı saran toz bulutu dağıldığında bunun en büyük kazananı Türkiye olacaktır. 2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Savunma ve havacılık ihracatımız son 23 yılda %40'tan fazla artarak 2025 yılında 10 milyar doları aşmıştır. Savunma ve havacılık ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %29 artışla 3 milyar 863 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye olarak büyümemizi 23 çeyrektir kesintisiz sürdürüyoruz.
1: Lower demand is not a good solution at the end of the day, because lower demand means lower manufacturing and lower production, which at the end of the day means less inventory. Less inventory eventually will mean higher prices, and higher prices means inflation, which is the ghost that we are talking about currently. And moving to renewable energy, this is going to take a lot of investments, a lot of time, unfortunately, hence why it's not a short-term solution.
2: Well, this conflict unfortunately became a global issue. I believe myself that there is a unity globally that

Türkiye terör, vesayet ve istikrarsızlık gibi kronik sorunlarını çözdükçe küresel ölçekte marka değerini de

Türkiye terör, vesayet ve istikrarsızlık gibi kronik sorunlarını çözdükçe küresel ölçekte marka değerini de artırmaktadır. Gerek ekonomik, gerek ticari, gerekse diplomatik olarak etrafımızı saran toz bulutu dağıldığında bunun en büyük kazananı Türkiye olacaktır. 2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Savunma ve havacılık ihracatımız son 23 yılda %40'tan fazla artarak 2025 yılında 10 milyar doları aşmıştır. Savunma ve havacılık ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %29 artışla 3 milyar 863 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye olarak büyümemizi 23 çeyrektir kesintisiz sürdürüyoruz.

0: Türkiye terör, vesayet ve istikrarsızlık gibi kronik sorunlarını çözdükçe küresel ölçekte marka değerini de artırmaktadır. Gerek ekonomik, gerek ticari, gerekse diplomatik olarak etrafımızı saran toz bulutu dağıldığında bunun en büyük kazananı Türkiye olacaktır. 2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Savunma ve havacılık ihracatımız son 23 yılda %40'tan fazla artarak 2025 yılında 10 milyar doları aşmıştır. Savunma ve havacılık ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %29 artışla 3 milyar 863 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye olarak büyümemizi 23 çeyrektir kesintisiz sürdürüyoruz.
1: Lower demand is not a good solution at the end of the day, because lower demand means lower manufacturing and lower production, which at the end of the day means less inventory. Less inventory eventually will mean higher prices, and higher prices means inflation, which is the ghost that we are talking about currently. And moving to renewable energy, this is going to take a lot of investments, a lot of time, unfortunately, hence why it's not a short-term solution.
2: Well, this conflict unfortunately became a global issue. I believe myself

0: Türkiye terör, vesayet ve istikrarsızlık gibi kronik sorunlarını çözdükçe küresel ölçekte marka değerini de artırmaktadır. Gerek ekonomik, gerek ticari, gerekse diplomatik olarak etrafımızı saran toz bulutu dağıldığında bunun en büyük kazananı Türkiye olacaktır. 2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Savunma ve havacılık ihracatımız son 23 yılda %40'tan fazla artarak 2025 yılında 10 milyar doları aşmıştır. Savunma ve havacılık ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %29 artışla 3 milyar 863 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye olarak büyümemizi 23 çeyrektir kesintisiz sürdürüyoruz.
1: Lower demand is not a good solution at the end of the day, because lower demand means lower manufacturing and lower production, which at the end of the day means less inventory. Less inventory eventually will mean higher prices, and higher prices means inflation, which is the ghost that we are talking about currently. And moving to renewable energy, this is going to take a lot of investments, a lot of time, unfortunately, hence why it's not a short-term solution.
2: Well, this conflict unfortunately became a global issue. I believe myself that there is a unity globally that this situation has to be sorted quickly for the sake of the world.
3: The U.S. economy posted a third straight month of strong job gains in May, giving the Federal Reserve more room to keep interest rates unchanged amid rising inflation. The Labor Department's closely watched non-farm payrolls report, released Friday, showed the economy added 172,000 jobs last month, well above